baygu aragu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata gülü.